ayrılma. Şu anda Radyo Usta'dasın. Bu şarkıları başka radyoda duyamazsın.

0: Bebek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
3: Spordan dostluğa, heyecandan başarıya uzanan bir yolculuk. Karatay Spor Okulları, sporun enerjisini ve birlikte başarmanın mutluluğunu yaşamak isteyen çocuklarımızı kış döneminde de buluşturmaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi Spor Okulları kış dönemi kayıtları başladı. Başvurular, branş detayları ve tüm merak edilenler sporokulları.karatay.bel.tr'de. Son başvuru tarihi 25 Eylül Cuma. Haydi çocuklar, sporla dolu bir kış için hepinizi Karatay Belediye Spor ailemize bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
2: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen,
3: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Şiirden söze, gönülden öze çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gül Bahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Sensiz bir an olsun yapamıyorum. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Bağlanmışım sana kopamıyorum. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Vurulmuşum sana delicesine. Senin kollarında erircesine. Seviyorum seni ölürcesine. Yalanım varsa aşk çarpsın beni.

Hasretin cehennem, yokluğun zindan. Sensiz eksiğim ben, noksanım noksan. Yaşayan ölüyüm, yanımda yoksan. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Sen yoksan dünyamda ne aşk ne huzur. Sensin yaşadığım en büyük gurur. Seninle inandım, işte aşk budur. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Sen iste, yolunda toprak olurum. Sen iste, dalında yaprak olurum. Bir ömür aşığın, kölen olurum. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Ömrümü ömrüne iste eklerim. Yolunu mahşerde bile beklerim. Dört kitap adına yemin ederim. Yalanım varsa

0: Merhaba değerli dinleyenler, bugün 24 Eylül 2026 Perşembe. Radyonuzda haberleri aktarıyorum, ben Elif Esirci. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki temasları kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Türk evinde kabul etti. Kabulde Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslarda bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile de bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, toplam kamu yatırımlarının %2'sini yapay zeka projelerine ayıracağımızı ilan ettik. Veri merkezi kapasitemizi, bugünkünün 4 mislini, 2030 yılında çıkarmış olacağız ve 10 milyar doların üzerinde bir sektör yatırımını bu alanda hayata geçireceğiz ifadelerini kullandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP üyeliğinden istifasının ardından ilçe belediye başkanlarından istifalar ard arda geldi. Ankara'nın Beypazarı, Kalecik, Şerefli Koçhisar, Ayaş, Polatlı, Güdül, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları CHP'den istifa ettiklerini duyurdu. Barış Kurulu Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve yönetilmesi için 2,45 milyar dolar değerinde 6 ay süreli bir plan hazırladıklarını bildirdi.
1: Spor.
0: Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Havanur Ketüda finale yükseldi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın pazar günü yapılacak olan genel kurulda Can Bartu tesisleri, Kenan Evren Lisesi, stat kapasitesi, Fenerbahçe Üniversitesi, kolej ve gayrimenkul projeleri dahil olmak üzere birçok başlığı üyelerin gündemine taşıyacağı belirtildi. Yıldırım'ın projeler için genel kuruldan yetki isteyeceği aktarıldı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının İç Anadolu'yla Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bugün Ankara ve İstanbul parçalı bulutlu 20, Konya gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Tekirdağ parçalı bulutlu 21, İzmir az bulutlu 26, Adana gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Edirne az bulutlu 25, Osmaniye kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

yalanlıydı. Yalan düştü

0: Komek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Spordan dostluğa, heyecandan başarıya uzanan bir yolculuk. Karatay Spor Okulları, sporun enerjisini ve birlikte başarmanın mutluluğunu yaşamak isteyen çocuklarımızı kış döneminde de buluşturmaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi Spor Okulları kış dönemi kayıtları başladı. Başvurular, branş detayları ve tüm merak edilenler sporokulları.karatay.bel.tr'de. Son başvuru tarihi 25 Eylül Cuma. Haydi çocuklar, sporla dolu bir kış için hepinizi Karatay Belediye Spor ailemize bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacıca

0: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: sıra sende.
1: Gönlünden geçen şarkılar gün boyu bu frekansta. Rakibimiz yok, hastamız çok.
2: Usta.
3: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü sunar.
4: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 euro 56 lira 1 kuruş, altının gramı 6750 lira 12 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122,58 puanda hareket ediyor.
3: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada. Mücevheratın modası Mevlüt Karacaoğlu'nda.
0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat, Kule City AVM'de.
2: Döviz ve altının

Şubesi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Şiirden söze, gönülden öze çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gülbahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Comek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Comek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında comek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Spordan dostluğa, heyecandan başarıya uzanan bir yolculuk. Karatay Spor Okulları, sporun enerjisini ve birlikte başarmanın mutluluğunu yaşamak isteyen çocuklarımızı kış döneminde de buluşturmaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi Spor Okulları kış dönemi kayıtları başladı. Başvurular, branş detayları ve tüm merak edilenler sporokulları.karatay.bel.tr'de. Son başvuru tarihi 25 Eylül Cuma. Haydi çocuklar, sporla dolu bir kış için hepinizi Karatay Belediye Spor ailemize bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654.
1: Fark etmez ki fark eder.
2: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003 0554 363 3003.
3: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56.
4: En çok sen, en zahom.
5: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Kıymetli Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Şiirden söze, gönülden öze çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gül Bahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Elif Esirci. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, etrafımızdaki ateş çemberinde istikrarımızı hassasiyetle koruyarak, hiçbir şekilde riske atmayarak gücümüzü, ekonomimizi geleceğe taşımak zorundayız. Türkiye'yi sermaye içinde, nitelikli insan gücü içinde bir cazibe merkezi olarak konumlandırmak durumundayız, dedi. İletişim Başkanlığı, Suudi Arabistan Krallığı'nın Milliye Günü'nün 96. yıl dönümü dolayısıyla Ankara ve İstanbul'un simge noktalarında özel bir iletişim çalışması gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı Şanlıurfa Merkezi 4 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı. OpenAI, yapay zekanın kendi kendini geliştirebildiği bir dönemin büyük fırsatlar sunabileceğini ancak insan kontrolünün kaybedilmesi riski taşıdığını belirtti. Şirket, bu teknoloji güvenli hale gelene kadar geliştirilmemesi çağrısında bulundu.
1: Spor.
0: Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş bronz madalya elde etti. Ahmet Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, bilet satışı sırasında ilk 10 dakika içinde 122 bin kişinin bilet almak için başvurduğunu, bunun Pasolin kurulduğu tarihten itibaren bir rekor olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının İç Anadolu'yla Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bugün Ankara ve İstanbul parçalı bulutlu 20, Konya gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Tekirdağ parçalı bulutlu 21, İzmir az bulutlu 26, Adana gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Edirne az bulutlu 25, Osmaniye kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısını...

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

0: Ekmek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Spordan dostluğa, heyecandan başarıya uzanan bir yolculuk. Karatay Spor Okulları, sporun enerjisini ve birlikte başarmanın mutluluğunu yaşamak isteyen çocuklarımızı kış döneminde de buluşturmaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi Spor Okulları kış dönemi kayıtları başladı. Başvurular, branş detayları ve tüm merak edilenler sporokulları.karatay.bel.tr'de. Son başvuru tarihi 25 Eylül Cuma. Haydi çocuklar, sporla dolu bir kış için hepinizi Karatay Belediye Spor ailemize bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi...

0: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada. Mücevheratın modası Mevlüt Karacaoğlu'nda.
0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat, Kule City AVM'de.
2: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Şiirden söze, gönülden öze çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gül Bahçesi'nde. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Kuzenek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
3: Spordan dostluğa, heyecandan başarıya uzanan bir yolculuk. Karatay Spor Okulları, sporun enerjisini ve birlikte başarmanın mutluluğunu yaşamak isteyen çocuklarımızı kış döneminde de buluşturmaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi Spor Okulları kış dönemi kayıtları başladı. Başvurular, branş detayları ve tüm merak edilenler sporokulları.karatay.bel.tr'de. Son başvuru tarihi 25 Eylül Cuma. Haydi çocuklar, sporla dolu bir kış için hepinizi Karatay Belediye Spor ailemize bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol.

0: Kasasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 euro 56 lira 1 kuruş, altının gramı 6750 lira 12 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122,58 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730. Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol.

Şiirden söze, gönülden öze çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gül Bahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
2: Burası 103.5. Şu anda radyo

0: yaptım.
1: Komek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
2: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
3: Spordan dostluğa, heyecandan başarıya uzanan bir yolculuk. Karatay Spor Okulları, sporun enerjisini ve birlikte başarmanın mutluluğunu yaşamak isteyen çocuklarımızı kış döneminde de buluşturmaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi Spor Okulları kış dönemi kayıtları başladı. Başvurular, branş detayları ve tüm merak edilenler sporokulları.karatay.bel.tr'de. Son başvuru tarihi 25 Eylül Cuma. Haydi çocuklar, sporla dolu bir kış için hepinizi Karatay Belediye Spor ailemize bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.

0: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003 0554 363 3003.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Caddesi.

Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce

0: Şiirden söze, gönülden öze çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gül Bahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: sahiden neredesin canım?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canım? Ya da boş ver böyle iyi canım. Ya da boş ver böyle iyi.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Kaderimizde varsa dinleriz usta.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısı.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

0: Sistemde yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Comek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında comek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
3: Spordan dostluğa, heyecandan başarıya uzanan bir yolculuk. Karatay Spor Okulları, sporun enerjisini ve birlikte başarmanın mutluluğunu yaşamak isteyen çocuklarımızı kış döneminde de buluşturmaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi Spor Okulları kış dönemi kayıtları başladı. Başvurular, branş detayları ve tüm merak edilenler sporokulları.karatay.bel.tr'de. Son başvuru tarihi 25 Eylül Cuma. Haydi çocuklar, sporla dolu bir kış için hepinizi Karatay Belediye Spor ailemize bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, en
2: zafon. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Ne kadar çok, ne kadar az kalmış geçiyor ömür. Kaç gece ya da kaç gün

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Spordan dostluğa, heyecandan başarıya uzanan bir yolculuk. Karatay Spor Okulları, sporun enerjisini ve birlikte başarmanın mutluluğunu yaşamak isteyen çocuklarımızı kış döneminde de buluşturmaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi Spor Okulları kış dönemi kayıtları başladı. Başvurular, branş detayları ve tüm merak edilenler sporokulları.karatay.bel.tr'de. Son başvuru tarihi 25 Eylül Cuma. Haydi çocuklar, sporla dolu bir kış için hepinizi Karatay Belediye Spor ailemize bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.

0: şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Şiirden söze, gönülden öze çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gül Bahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum, ben Elif Esirci. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, temiz enerji dönüşümünde hedeflerin büyük ölçüde ortaya konulduğunu belirterek, şimdi bu hedefleri ülkelerin enerji sistemlerinde, yatırımlarında ve ekonomilerinde uygulanabilir sonuçlara dönüştürmeye odaklanmalıyız dedi. Adalar Belediye Meclisi'ndeki belediye başkan vekili seçimini AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinin diplomasiye hazır olduğunu ancak ABD'nin tehdit ve baskılarına karşı savaştan korkmadıklarını söyledi.
1: Spor.
0: Galatasaray'ın 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Singo'nun sakatlığı sebebiyle sahalara dönüşü gecikecek. Milli ara sonrasında Kasımpaşa ve Barcelona maçlarını kaçırması beklenen 25 yaşındaki futbolcunun 17 Ekim'deki Gençler Birliği karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor. Fenerbahçe'de futbolcular yoğun maç trafiğinin ardından 6 günlük izne çıkarken İsmail Kartal ve teknik ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Samandıra'da geride kalan maçların analizleri yapılırken takımın dönüşü öncesinde lig ve Şampiyonlar Ligi için hazırlıklar da devam ediyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının İç Anadolu'da Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bugün Ankara ve İstanbul parçalı bulutlu 20, Konya gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Tekirdağ parçalı bulutlu 21, İzmir az bulutlu 26, Adana gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Edirne az bulutlu 25, Osmaniye kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

0: Komek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
3: Spordan dostluğa, heyecandan başarıya uzanan bir yolculuk. Karatay Spor Okulları, sporun enerjisini ve birlikte başarmanın mutluluğunu yaşamak isteyen çocuklarımızı kış döneminde de buluşturmaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi Spor Okulları kış dönemi kayıtları başladı. Başvurular, branş detayları ve tüm merak edilenler sporokulları.karatay.bel.tr'de. Son başvuru tarihi 25 Eylül Cuma. Haydi çocuklar, sporla dolu bir kış için hepinizi Karatay Belediye Spor ailemize bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.

Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Cadde

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 euro 56 lira 1 kuruş, altının gramı 6750 lira 12 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122,58 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul.

Yine sonu gelmeyen bir gece, yine bitmeyen bir sensizlik. Yıldızlara sor, onlar şahit. Sevenler gece ölür, bunu yalnız seven bilir. Hançer değmiş gibi, kurşun yemiş gibi, her şey bitmiş gibi.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Spordan dostluğa, heyecandan başarıya uzanan bir yolculuk. Karatay Spor Okulları, sporun enerjisini ve birlikte başarmanın mutluluğunu yaşamak isteyen çocuklarımızı kış döneminde de buluşturmaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi Spor Okulları kış dönemi kayıtları başladı. Başvurular, branş detayları ve tüm merak edilenler sporokulları.karatay.bel.tr'de. Son başvuru tarihi 25 Eylül Cuma. Haydi çocuklar, sporla dolu bir kış için hepinizi Karatay Belediye Spor ailemize bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Şiirden söze, gönülden öze, çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gül Bahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Comek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında comek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Spordan dostluğa, heyecandan başarıya uzanan bir yolculuk. Karatay Spor Okulları, sporun enerjisini ve birlikte başarmanın mutluluğunu yaşamak isteyen çocuklarımızı kış döneminde de buluşturmaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi Spor Okulları kış dönemi kayıtları başladı. Başvurular, branş detayları ve tüm merak edilenler sporokulları.karatay.bel.tr'de. Son başvuru tarihi 25 Eylül Cuma. Haydi çocuklar, sporla dolu bir kış için hepinizi Karatay Belediye Spor ailemize bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Şiirden söze, gönülden öze, çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gül Bahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Spordan dostluğa, heyecandan başarıya uzanan bir yolculuk. Karatay Spor Okulları, sporun enerjisini ve birlikte başarmanın mutluluğunu yaşamak isteyen çocuklarımızı kış döneminde de buluşturmaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi Spor Okulları kış dönemi kayıtları başladı. Başvurular, branş detayları ve tüm merak edilenler sporokulları.karatay.bel.tr'de. Son başvuru tarihi 25 Eylül Cuma. Haydi çocuklar, sporla dolu bir kış için hepinizi Karatay Belediye Spor ailemize bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.

0: Mehmet'te.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Şiirden söze, gönülden öze çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gül Bahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya...

Almanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Sahiden neredesin canım?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canım? Ya da boş ver böyle iyi canım. Ya da boş ver böyle iyi.

0: İyi akşamlar. Radyo Nusa haberleri aktarıyorum. Ben Elif Esirci. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu temasları kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkeleri liderleri zirvesine katıldı. Erdoğan, bölgesel krizlere dikkat çekerek bu toplantıya katıldık ve bu çalışmaların en kısa zamanda semeresini alırız inşallah. Gayretlerimizle Körfez'deki sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marşında düzenlenen Gelecek Yol, New York Deklarasyonu ve 20 maddeli kapsamlı barış planından bir yıl sonra konulu toplantıya iştirak etti. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesini sağlandığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusunun ülkesinin başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 24 kişinin de yaralandığını bildirdi.
1: Spor.
0: Galatasaray'da 2028 başkanlık seçimi için kulislerin hareketlendiği öne sürüldü. Abdurrahim Albayrak, Eşref Hamamcıoğlu, Kaan Kançal, Faruk Süren ve Ali Dürüst'ün olası adaylar arasında konuşulduğu belirtilirken henüz resmi bir adaylık açıklaması yapılmadı. Trabzonlu iş insanı Hacı Turgut Aydın bugüne kadar futbola yatırım yapmadığını ancak bundan sonra Trabzonspor'a destek vereceğini açıkladı. Aydın, Trabzonspor'a bu başarıya biz de destek olacağız ifadelerini kullandı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının İç Anadolu'yla Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bugün Ankara ve İstanbul parçalı bulutlu 20, Konya gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Tekirdağ parçalı bulutlu 21, İzmir az bulutlu 26, Adana gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Edirne az bulutlu 25, Osmaniye kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkı

temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler Altgeçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

0: Domek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
3: Spordan dostluğa, heyecandan başarıya uzanan bir yolculuk. Karatay Spor Okulları, sporun enerjisini ve birlikte başarmanın mutluluğunu yaşamak isteyen çocuklarımızı kış döneminde de buluşturmaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi Spor Okulları kış dönemi kayıtları başladı. Başvurular, branş detayları ve tüm merak edilenler sporokulları.karatay.bel.tr'de. Son başvuru tarihi 25 Eylül Cuma. Haydi çocuklar, sporla dolu bir kış için hepinizi Karatay Belediye Spor ailemize bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.

0: şiirden söze, gönülden öze çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gül Bahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi Real Sinema

şubesi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Şiirden söze, gönülden öze çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gül Bahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Comek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Comek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında comek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol,

0: Atlas'ında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, Enza
1: Home. Şiirden söze, gönülden öze, çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gül Bahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Şiirden söze, gönülden öze çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gül Bahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Komek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları

0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevher At Kule City AVM'de.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654.
1: Fark etmez mi, fark eder.
2: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003 0554 363 3003.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Sahiden neredesin canı?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canı? Ya da boş ver böyle iyi canı.
2: Ya da boş ver böyle iyi.

Petrol'de Konya'nın en büyük self servis araç yıkaması BRN Self Plus'la temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısını

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

0: Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Kimsesizim, hısmım da yok hasmım da. Görünmezim, cismim de yok resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yerim. Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim.
1: Zor benim, zor benim.
0: Bülbül benim, lisanımla ötüştü. Bir gül için

gözümle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'danım, hayır benim, şer benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman hekim.

0: Comek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Comek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında comek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.

0: Üç Beyler Meram Enzahon mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahon mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahon Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, en
1: zafon. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

ikimizden bir olmadı. Yarım kaldık gözün aydın. Bende sabır, sende heves. Bitti artık gözün aydın. Gidiyorum artık senden. Gölgeni de sök al benden. Kaprisinden, siteminden bıktım artık gözün aydın. Söz kalmadı söyleyecek. İşte hayat, işte gerçek. Alev alev yanan yürek. Söndü artık gözün aydın, gözün aydın.

buza kesti elim kolum. Bak matemde sağım solum, sana dönmez artık yolum. Küstüm artık, gözün aydın. Son bir defa desen bile, hasretinden ölsem bile, bu kapıdan gölgem bile girmez artık, gözün aydın. Dört yanımız paslı kilit, ne aşk kaldı dedi ümit. İşte geldi artık vakit, gidiyorum, gözün aydın, gözün aydın.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480.

Çok özledik seni ya. Yemin ediyorum şarkılarında hayat buluyoruz. Özlüyoruz, ağlıyoruz. Sen her daim kalbimizde yaşıyorsun. Canımız, kalbimiz, İbrahim Erkal'ımız. Sonsuza dek, sonsuza dek.

0: Komek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003 0554 363 3003.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654.
1: Fark etmez mi fark eder?
2: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003.

yaraları eşilince meyhaneyi

0: Komek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

zor oluyor. Yokluğunu kabul etmek ağır geliyor be dostum. Gittiğin yerin güzel olduğunu bilsem de seni özlemek

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin